0: hawara adi shatima lawan manguno nandiro krazu
1: darasan
2: kalkal loktu doni kaziya kada kishana soda Greenland kishana doni larda fori ci sade di tare ida zana la tanza kan doro
3: kasa di jirisa din kaziya sandiya Greenland madakal turo